Da kranki. Ama bir biraz güzeldi. Je reviens du désert, exkiro nos potes.